0: The following program is in Turkish.
1: Alkol teklifine hayır demeyi mi tercih edersiniz ya da hayır ehliyetimi kaybettim demeyi mi? Aslında pek alkol kullanan biri değilimdir. İş yerinde bir kutlama vardı ve alkol teklifine hayır diyemeyeceğimi hissettim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 05'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Melbourne Müzesi'nin yeni kişi rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçluluğun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
4: The following program is in Turkish.

0: İçinde yaşadığımız şu yaşlı dünya birçok imparatorluklara ve bu imparatorlukların mimarlarına ev sahipliği yapmıştır. Tarih sahnesinde dünyanın en önemli imparatorluklarından birisi de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Kudretli sultanlarının adaletli sistemleri hiç şüphe yoktur ki insanlığa ve medeniyetlere tarih boyunca hep örnek olacak ve ışık tutacaktır. Böyle köklü bir medeniyetin öncülerinden olan Yavuz Sultan Selim Han'ın özel hayatı ve askeri başarıları hep ilgi çekmiştir. Dünyayı titreten liderliği yanında Yüce Sultan'ın engin bir imana, gıpta edilecek bir takvaya sahip olduğunu görüyoruz.
1: Evliyaullah'tan sayılan ve hayatını İslam birliği için adamış bir büyük insan, Yavuz Sultan Selim Han.
0: 1470-1520 yıllarında yaşamış ve Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı olmuştur. Farsça bir şiir divanı olup Türkçe şiirleri azdır. Farsçayı en iyi kullanan Osmanlı şairlerinden biridir. Arapça şiirler de yazmıştır. Matematik, felsefe, edebiyat, Doğu dilleri ve Ulûm-i İslamiye'yi derinlemesine tahsil etmiş olup bazı bahislerde alimdi. 17 yaşında Trabzon'a gönderilerek orada 24 yıl valilik yaptı. Ölümüne yakın İstanbul tersanesinde 150 parça harp gemisi tezgahtaydı. Bunun bir Rodos fethi hazırlığı olduğu tahmin edilmektedir. Alimleri, sanatkarları toplar konuşurdu. En büyük merasimler dışında tamamen çok sade giyinirdi. At meraklısı olup dünyanın en vasıflı atları onundu. Cihan siyasetine, derinlemesine vakıftı. Piri Reis'in yaptığı dünya haritası paftalarını yanından ayırmazdı. Hazineyi dolu tutmaya itina gösterirdi. Şahsi masrafı yok gibiydi. Askerlik dehası söz götürmez ve bu sahada ancak dedesi Fatih onun üzerinde mütalaa edilebilir.
1: Dedesi Fatih ve babası 2. Beyazıt'tan sonra Osmanlı padişahlarının en alimi olduğu söylenebilir. 8 yıl içinde Osmanlı topraklarını 2,5 misli büyüttü.
0: Yavuz Selim devrinde Türkiye cihan devleti, gerçek bir cihan devleti oldu. Sultan Selim Avrupa'yı serbest bıraktıysa da Asya ve Afrika'daki ölçüye sığmaz fetihleri bu durumu sağladı. Akdeniz Türk denizi haline gelmek üzereydi. Hint Okyanusu'na çıkılmıştı. Afrika'da Libya'ya, Sudan'a, Habeş illerine taşan muazzam bir Mısır eyaleti ve Cezayir eyaleti kuruldu. Anadolu Birliği hemen hemen gerçekleşmiş, Adana, Gaziantep, Hatay, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane illeri de Osmanlı'ya ilhak edilmişti. Hakkari, Erzurum illerinin bir kısmı alınmıştı. Bu sırada devletin sınırları Orta Afrika, Orta Avrupa ve Moskova güneyindedir. Dulkadir ve Ramazan beyliklerinin ilhakıyla da Anadolu'da Türkmen beylikleri döneminin son hatıraları maziye intikal etmiştir. Daha şehzadeliğinde kendisine devrin en seçkin alimleri tarafından din ve fen ilimleri titiz bir eğitimle verilmiş, seçkin bir devlet adamı olması için çok özen gösterilmiştir. 623 senelik muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun Yavuz Sultan Selim Han'a ait olan kısmı yalnızca 8 senecektir. Onun bu kadar kısa bir zaman içinde elde ettiği muazzam başarılarını kavrayabilmek adeta imkansızdır. Gerçekten tarihi hadiselerin sır ve hikmetlerini araştıran tarih felsefesiyle uğraşanlar, Sultan Selim Han'ın milli tarihimize bahşettiği maddi ve manevi başarılarını izahtan bugüne kadar aciz kalmışlardır. Onun tahta davet edilip İstanbul'a geldiğinde Yeniçeri Ocağı'nın ileri gelenleri ve devlet ricaline padişah olmadan az evvel yaptığı şu konuşması, gönlündeki gerçek niyeti, fedakarlık ve çileye talip oluşu ne güzel aksettirir.
1: Ben padişah olursam İslam Birliği yolunda ciddiyetle yürüyeceğim. Hatta Mevla ruhsat verirse Hint ve Turan'a gideceğim. Ve doğuda da batıda da ilahi kelimetullah'a çalışacağım. Zalimlere evladım olsa dahi merhamet etmeyeceğim. Zamanında rahatlık olmayacak, ahaliye tasallut edilmeyecektir. İşte benim halim.
0: ...2500 kilometrelik bir mesafeyi dağ, bayır, çöl ve ormanlar aşarak kat etmiş ve zamanın en kuvvetli devletlerinden biri olan Safevilerin muazzam ordusunu perişan etmiştir. Mısır seferinde ise o güne kadar geçilemez denilen korkunç Sina Çölü'nü aşmasının maddi imkanlarla izahı yoktur. Hilafet müessesesi onunla yeniden izzet kazanmış ve müessir bir hale gelmiş, mukaddes emanetler layık oldukları kutsiyete onunla ulaşmıştır. Cihangir dedesi Sultan Fatih, bu cengaver torununun madde ve manadaki üstünlüğünü çok evvelden keşfetmiş olacak ki ona Yavuz adını vermiştir. Tarih, emsalsiz bir cengaver Hakan portresini altın sayfalarına onunla resmetmiştir. O, bütün hayatı boyunca çaresizlik ve aczi kabullenmeyip her çarenin Allah Azze ve Celle'ye dayanmak suretiyle bulunabileceğine inanarak çaresizliklere çare aramıştır. 20 Nisan 1514'te Yavuz Üsküdar tarafına geçerek orduyu Hümayun'la İran seferine çöktü. Şah İsmail İslam aleminin birlik ve bütünlüğünü zedeleyerek sürekli olarak Şiilik fitnesi yapıyordu. Yavuz Selim bu haddini bilmeyen bozguncuya haddini bildirmek için Şah İsmail'i Er Meydanı'na davet etti. Oysa daima kaçtı. Ancak hiç bitmeyen fitne ve akan Müslüman kanı artık dinmeliydi. Yavuz bu konuda kesin tavrını koydu. Böylece Safevi topraklarına girildi. Şah İsmail devamlı geriye doğru kaçıyordu. Nihayet asker bu uzun ve yorucu yolculuktan usandı. İhmal de azalmaya başlamıştı. Bunun üzerine orduda birçok kimse...
1: Şah İsmail kaçtı. Bu bile zaferdir. Artık geriye dönelim.
0: Deyip isyan çıkarmaya başladı. Hatta bunlar Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına ok atacak kadar ileri gittiler. Bunun üzerine Yavuz'un çadırından çıkarak isyancı askerlere karşı yaptığı şu konuşma harp tarihinin şaheserlerindendir. Yavuz bu nutukta
1: "Henüz hedefe varılmamıştır. Seferden asla dönülemez. Cihat için yapılan bu seferden ancak kadınlarını düşünenler dönebilir. İsteyenler karılarının yanına dönüp entarilerini giyebilirler. Ben düşmana karşı tek başıma da savaşabilirim. Yiğit olan ardımca gelsin. Tek başına dahi olsa savaşacağım."
0: diye gür sesiyle bağırır ve atını mahmuzlar. Yavuz, şehzadeliğinden beri kefenini boynunda gezdiren bir cengaverdi. O anda binlerce okla şehit olabilirdi. Onun tevekkül, teslimiyet ve her çarenin Allah Azze ve Celle olduğunu idrak etmesi bir anda hadisenin seyrini değiştirdi. Yavuz'un yüreğinden boşalan bu sözler askerin gönlünü bir çağlayan gibi coşturdu. Çaldıran Ovası'na doğru yeniden taze bir azim ve müthiş bir hamle gücüyle varıldı. Şah'ın topçusu ve tüfekli piyadesi yoktu. Osmanlı'da 10 bin Yeniçeri'nin bazı ortalarından başka hafif piyade olan azaplardan da birçok birliğin tüfeği vardı. Şah İsmail perişan bir şekilde mağlup oldu. Karısını ve tahtını harp meydanında bırakarak kaçtı. Böylelikle İslam alemi rahat bir nefes aldı.

0: Zaferden sonra Selim Han Tebriz'e girdi. Dört halifeyi zikrederek kendi adına hutbe okuttu. Tebriz'deki ilim ve sanat erbabına çok alaka gösterdi. Onları İstanbul'a davet etti. O yıl Selim Han bölgedeki fetihleri tamamlamak için kışı Azerbaycan'daki Karabağ'da geçirdi. İstanbul'dan Tebriz'e kadar 2500 kilometrelik bir mesafeyi birçok ikmal zorluklarıyla ve yaya olarak aşıp parlak bir zafer kazanmak tarihte eşine çok az rastlanan hadiselerdendir. Dolayısıyla bu bir kutba bağlı gönüller bir olmalı şuuru içinde tevhidi ümmet gayretinin bir bereketi olmuştur. Bir gün Yavuz Selim Han sırdaşı Hasan Can'ı huzuruna çağırdı. Sohbet esnasında ona
1: "Anlat bakayım Hasan, bu gece nasıl bir rüya gördün?"
0: diye sordu. Hasan Can anlatmaya değer bir rüya görmediğini söyleyince Yavuz
1: "İnsan bütün bir gece uyur da hiç rüya görmez mi? Herhalde bir rüya görmüşsündür."
0: diye ısrar etti. Bir şey hatırlamayan Hasan Can mahcup oldu. Daha sonra bir vesileyle rüyayı kapı ağası Hasan Ağa'nın gördüğünü öğrendi ve kendisine anlattırdı. Ağa şöyle dedi: "Bu gece harem dairesi nur yüzlü kimselerle doldu. Sultanın kapısı önünde de ellerinde birer sancak bulunan dört kişi duruyordu. En öndeki zatın elinde sultanımızın sancağı vardı. O zat bana dedi ki, biz niçin geldik bilir misin? Ben de buyurun dedim. Bunun üzerine şu gördüğün mübarek kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıdır. Hepimizi Resul-i Ekrem Efendimiz gönderip Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki, Harameyn'in, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hizmeti kendisine verildi. Kalkıp gelsin. Bu gördüğün dört kimsenin birisi Ebu Bekr Sıddık, diğeri Ömerül Faruk, bir diğeri de Osman-ı Zinnureyn'dir. Ben de Ali bin Ebu Talib'im. Bunu var Sultan Selim Han'a müjdele." dedi ve aniden hep birlikte gayip oldular. Hasan Can, Hasan Ağa'nın rüyasını sultana aynen nakletti. Padişahın mübarek yüzü kızardı ve sevinç gözyaşları boşanarak
1: "Ey Hasan Can, sana demez miyiz ki biz bir tarafa memur olunmadıkça hareket etmeyiz. Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri vardır. Hasan Ağa da divanda bulunsun. Tez Mısır seferi hazırlıklarına başlansın."
0: dedi ve 1516'da Mısır seferine çıktı. Yavuz Mısır memlüklerinden daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar bu ahdi yerine getirmediklerinden üzerlerine yürüdü. Memlük ordusuyla Mercidabı Kovası'nda karşılaştı. Memlük ordusu birkaç bedevi alay dışında Çerkesler ve Türkmenlerden oluşuyordu ki Şeci ve mağrur muhariplerdi. Haçlılara, müşrik Moğollara karşı büyük zaferler kazanmış bir ordunun varisleriydiler. Ancak Sultan Selim 8 saat geçmeden ikindiye doğru muharebeyi bitirdi. Sultan Kansu ve Sibey muharebede öldüler. Halife esir düştü. Memlük hazinesi ve sultanın hazinesi, sultanın çadırı Osmanlıların eline geçti. Hayırbay kaçtıysa da bir müddet sonra esir edilmiştir. Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun içinse korkunç Sina Çölü'nü geçmek gerekiyordu. O bu güç işi hiçbir zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile Yavuz'dan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerine vurmuşlardır. Birinci Cihan Harbi'nde yeni tekniğin verdiği imkanlar içerisinde tanklarla bile bu çöl ancak 11 günde geçilebilmiştir. Yavuz'un o günün imkanlarıyla 13 günde bu çölü nasıl geçebildiği konusunda araştırma yapmak üzere Amerika'daki üniversitelerde dahi kürsüler kurulmuştur. Ve bu konu araştırılmaktadır. Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardı. Bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Artı 50 ile eksi 20 derece arasında değişen bir iklime sahipti. Sina Çölü sanki kumdan bir denizdi.
1: Lakin Yavuz'un azmi ve kat'i kararıyla çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erkan hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan niye atından indi, yürümeye başladı diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askerler de atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a, "Ne olur hünkâra sor, bu acep ne iştir?" dediler. Hasan Can Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca Yavuz, "Hasan, görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz?" dedi. Yavuz'un bizzat kaleme aldığı bu şiiri de onun Allah Resulüne olan hürmet ve muhabbetini ne güzel ifade eder. Kimse sensiz bulamaz hakka vüsul, feyzi lütfunla olur merdi kabul, rahmeten lil aleminsin ya Resul, el medet ey madeni nur-i huda, ey kerem kâni Resul-i kibriya, kemterindir bu selim-i pür hata, dergahından iltica eyler ata, el medet vey madeni nur-i huda. İşte bu büyük muhabbet ve hürmetin bir bereketidir ki Yavuz ve ordusu girmiş oldukları korkunç Sina çölünü bir bulutun altında Allah Resulü'nün ruhaniyetleriyle 13 günde geçtiler ve Mısır'ı fethettiler.
0: Yavuz'un ordusu 22 Ocak 1517'de Memlüklerin toplam asker sayısı 426 bine ulaşan ordusuyla karşılaştı. Şartlar Memlüklerin lehine görülüyordu. Kendi ülkelerinde bulunuyorlardı. Yüzlerce yıldan beri üzerinde bulundukları, liyakatle de yönettikleri toprakları savunacaklardı. Osmanlı'nın topografik, sosyal şartları onlar kadar bilmesi mümkün değildi. Şecaate Memlük süvarisi Osmanlı sipahisinden aşağı değildi. Tumanbay da genç, enerjik, kudretli bir askerdi. Memlüklerin Venedik ve Osmanlı'dan edinme 200 kadar topları vardı. Fakat eski model ve çakılıydı. Yani kale topu olup seyyar değildi. Osmanlı toplarıyla mukayese bile edilemezdi. Yavuz bu seferinde ilk kez içi yivli toplar da kullanmıştır ki bunların numunelerini bugün İstanbul Askeri Müzesi'nde görmek mümkündür. Avrupa'da ise yivli toplar ilk olarak 1868 yılında Prusya ordusunda görülür. Yeni dökülmüş ve tecrübesi yapılmış, pek kısa arayla arda arda 5 ila 10 gülle atabilen topları da Sultan Selim ilk defa Ridaniye'de kullanmıştır. Osmanlı ordusunun düzeninin Memlük ordusunda veya o çağda başka devletin ordusunda da olmadığını eklemek gerekir. Nihayet 47 yaşındaki Yavuz Sultan Selim Han'ın askeri dehası müstesnaydı. Tumanbay Kurtbay ve Alanbay'ın ağır zırhlı süvari tümenlerini alarak bizzat Osmanlı merkezine yüklendi. Padişahı öldürüp işi kökünden halletmek istiyordu. Zira meydan muharebesinde Osmanlı'nın birkaç saat düşmanı yıprattıktan sonra düşmanı mahvettiğini incelemişti. Bu vakti Osmanlı'ya kazandırmak istemedi. Ancak Osmanlı topları karşısında kahramanlık kâr etmedi. Ağır zayiat vererek geri çekildi. Ve bu suretle Mısır kat'i olarak fethedilmiş oldu. Koca Sultan, Memlük Sultanı'nın cenazesini bizzat omuzlarında taşımak faziletini gösterdi. Nice zorluklarla Mısır fethedilmişti. Ancak Mısır'a girmekte iş bitmedi. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleriyle mukavemet ediyorlardı. Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmiş bulunuyorlardı. Yavuz'u öldürürsek harbi kazanırız inancı içindeydiler. Bunu duyan Sinan Paşa durumu Yavuz'a arz etti. Yavuz'un elbiselerini giydi. Fedaileri kendi üzerine çekti. Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar da şehit oldu. Yavuz Mısır'a giderken çok mahzundu.
1: Mısır'ı aldık, lakin Sinan Paşa'yı kaybettik, diyordu. Yahya Kemal bu hicranı şu şekilde ifade eder. 10 Mısır'a bir Sinan bedel olmazdı ey kaza. Kudretli padişahı bu hal etti tevkan. Ey kaza, Sinan Paşa gibi alim bir devlet adamına 10 tane Mısır ülkesi bile bedel olamazdı. İşte bu durum, Sinan Paşa'nın feda edilmesi kudretli padişahı çok üzmüştür. Tarihin her devrinde dev şahsiyetler böyle seçkin kadrolarla devleşmişlerdir.
0: Sultan Selim Han 15 Şubat 1517'de parlak bir merasimle Memlukluların sarayına girdi. Devrin vak'a nüvisi halkın Yavuz'u Kahire'de karşılayışını şu şekilde anlatır. Halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştu. Yavuz'u çok değişik zannediyorlar, giyiminin ve kavuğunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Yavuz ise önde değil, cengaverlerinin ortasındaydı. Elbiseleri ve kavuğu yanındakilerden farklı değildi ve önüne bakarak mütevazı bir şekilde görüyordu. 20 Şubat Cuma günü Melik Müeyyed Camii'nde okunan hutbede hatibin kendisinden Hakümül Harameyn-i Şerifeyn, yani iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hakimi diye bahsetmesi üzerine derhal hatibe müdahale ederek
1: "Yok yok, bilakis Hadimül Harameyn-i Şerifeyn, iki şerefli belde olan Mekke ve Medine'nin hizmetçisi" diye ağlayan kanlı gözlerle cevap verdi.
0: Ardından halıyı kaldırıp toprağa secde ederek Rabbine şükretti. Hadimül Harameyn-i Şerefeynliği ifade etmek için de sarığının üzerine süpürge biçiminde bir sorguç taktı. Daha sonra mübarek beldelerin kaz askerliğini verdiği Piri Paşa'ya söylediği şu sözlerde onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinin samimi ve dervişane bir tezahürüdür.
1: Paşa, Mekke ve Medine padişahlığı server-i kainatın evladı kirama elindedir. Ben o memleketi askerle varıp almadım. Onlar kendi kemalat, hüsn-i edep ve ihsanlarından dolayı İslam birliği yolunda bana itaat eylediler. Bu izzetin mükafatı üzerime vaciptir. Hak Teala'ya gece gündüz şükrederim ki o mübarek beldelerde okunan hutbelerde ismim yad olunur. Bu saadeti cihan padişahlığına değişmem. Bu itibarla Harameyn-i Şerifeyn'in halkına ne lazımsa esirgenmesin. Ve sakın ola ki o iki mübarek beldenin umuruna müdahale etmeyesin.
0: Mısır seferi esnasında vuku bulan önemli hadiselerden biri de şudur. Sefer üzere olunduğundan bir takım masraflara hazineden henüz para ulaştırılmamış ve zengin bir kimseden borç alınmıştı. Daha sonra hazineden para geldi ve defterdarda alınan bu borcu sahibine takdim etti. Ancak adam defterdara şöyle bir teklifte bulundu. Servetim hayli çoktur. Bir oğlumdan başka kimsem de yoktur. Kabul ederseniz verdiğim paramı hazineye bağışlayayım. Buna mukabil siz de benim oğluma devlet kapısında bir iş verin. Defterdar bu talebi sultana arz edince Yavuz son derece öfkelendi ve muhatabına şiddetle haykırdı.
1: Bana getirdiğin şu usulsüzlük teklifi dolayısıyla yemin ederim ki seni de teklif sahibini de katletiririm. Fakat Sultan Selim parasına tamah ettiği için Bezirgan'ı ve defterdarı öldürttü demelerinden çekinirim. Tez Bezirgan'ın parasını iade edin ve bir daha huzuruma böyle kanuna uygun olmayan şeyler getir.
0: Sultanın bu tavrının ardından yapılan tahkikatta Bezirgan'ın bir Yahudi olduğu tespit edilmiş ve devlet merkezinden uzaklaştırılmıştır. Yavuz Sultan Selim Han yapılan hata ve gafilane hareketlere karşı son derece celalli bir padişahtı. Ancak bu celali de cemali gibi şeriat dairesi içinde eriyip yok olmuştu. Bir seferinde hazinedeki ihmallerinden dolayı vaki olan hırsızlık sebebiyle yaklaşık 40 kişinin öldürülmelerini emretmişti. Durumu öğrenen Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi karar icra edilmeden buna mani olabilmek için alelacele ve düstursuz olarak Yavuz'un yanına vardı. Hadisenin aslını bir de sultandan talep etti. Yavuz,
1: "Efendi Hazretleri, duyduklarınız doğrudur. Ancak sizin devlet işlerine karışmaya hakkınız yoktur."
0: şeklinde sert bir cevap verdi. Bunun üzerine Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi aynı sertlikte şu karşılığı verdi. "Sultanım, ben size şer'i hükümleri bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin ahiretinizi korumaktır. Şeriatın kıldan ince, kılıçtan keskin ölçüsü karşısında sakinleşen Yavuz Selim Han,
1: umumi ahvalin düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur?"
0: diye sordu. Zembilli Ali Efendi, "Bunların öldürülmesiyle alemin düzelmesi arasında bir alaka yoktur. Suçlarına göre ceza gerekir." Koca orduları dize getiren padişah başını önüne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan son derece memnun olan Zembilli tam huzurdan ayrılıyordu ki tekrar geri döndü. Kendisine merakla bakan Yavuz'a, "Sultanım, birinci talebim şeriatın tebliğiydi. İkinci bir talebim daha var ki bu da sadece bir ricadır." dedi, ardından ekledi. "Sultanım, bu mücrimlerin suçları kendilerine aittir. Ancak onlar hapisteyken masum ailelerine kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam, verilecek ceza bitene kadar bu mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır." Bu ikinci talebi de yerine getiren Yavuz, hiç şüphesiz ki farkında olduğu ilahi mesuliyetin icabını ifa ediyordu. Zeki ve güçlü kumandan Yavuz, 10 Eylül 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken,
1: "Gönül isterdi ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim."
0: diyerek doyumsuz fetih arzusunu dile getirirken gerçek bir Müslümanın ufkunu ortaya koymuş oluyordu. Buna ilaveten Portekizlilerin Hindistan'daki Müslümanlara yaptıkları zulme mani olmak niyetini sergileyen Yavuz, bu yolda çeşitli hazırlıklar da yapmıştır. Hatta Piri Paşa tarafından fethi için lüzumlu olan toplar dahi dökülmüştür. Cihangir Padişah bir gün yeryüzünün genişliğini merak eder. Ona bir dünya haritası getirirler. Hayret ve istifafla bakar ve...
1: Bir hükümdar için neyse ama iki hükümdar için az.
0: Diyerek haritayı atının ayaklarının altına atar ve atını şaha kaldırır. Bu manzara Yavuz'un mağrurluğunu değil, ruhunda taşıdığı cihat aşkının haşmetli şahlanışını ifade eder.
1: Şair Yahya Kemal, onun bu doyumsuz cihat meylini bakın nasıl dile getirmiştir. Sultan Selim evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammedi. Yavuz, Mısır dönüşünde yolu üzerinde bulunan Şam'a uğrayıp kabrini yaptırdığı Muhyiddin Arabi Hazretlerinin türbe ve camiini merasimle açtı.
0: Kazandığı büyük zaferle İstanbul'a doğru ilerleyen Yavuz'un ordusu, 2 sene, 1 ay ve 20 gün süren bir Mısır seferinin yorgunluğu içindeydi. Bir ara geçtikleri bir bölgedeki susuzluk da bu yorgunluğa eklenince büyük sıkıntılar yaşandı. Hatta binekler bile telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yavuz Sultan Selim Han bu hale gönülden muzdarip olarak secde-i Rahman'a kapandı ve...
1: İlahi, bana ve askerlerime kolaylık ver. Bizlere lütfunla muamele eyleyip rahmetini gönder Allah'ım.
0: Diye Cenab-ı Hakk'a iltica kıldı. Daha o anda gökyüzünü kuşatan rahmet bulutlarından seller gibi yağmur yağmaya başladı. Böylece büyük bir susuzluk ve onun verdiği zararlar Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bertaraf edildi. İlahi nusret ve rahmete kavuşan Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında da şiddetli bir yağmura tutuldular. Her yer çamur deryası olmuştu. O sırada Selim Han, devrin meşhur alimlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un üstünü baştan başa boyadı. Kemal Paşazade çok üzüldü. Rengi attı. Yavuz ona dönerek mütebessim bir çehreyle...
1: Ulemanın atının ayağından sıçrayıp bizi boyayan çamur bizim için şereftir, mübarektir. Bu çamurlu kaftanı ben ölünce sandukamın üzerine kapatın,
0: buyurdu. Bu hadise Yavuz'un alim ve ariflere gösterdiği hürmet ve tazimi ne güzel ifade eder. Yavuz Kahire'de otururken dünyanın siyasi haritası temelinden değişmişti. Ve bu değişiklik asırlarca devam edecek, istikrarlı olacaktı. Osmanlı nüfuzu Sudan'a, Libya'ya, Cezayir'e yayıldı. Kahire'ye gelen Yemen elçileri Sultan Selim'e durumlarını arz ettiler. Aslında Zebit'te bir müddetten beri Türk askeri garnizonu vardı. Çerkes İskender Paşa ilk Yemen Beylerbeyi tayin edildi. Sultan Selim 2 yıl 2 ay süren ve bütün Osmanlı tarihinin en uzun seferi Hümayunu olan Mısır seferinden 25 Temmuz 1518 tarihinde İstanbul'a döndü. Bugün üzerinde 120 milyon insanın yaşadığı ülkelerin fatihi ve Hilafet-i İslamiye'yi haiz olarak dönüyordu. Mukaddes beldelerin hadimiydi. Taht şehri İstanbul'da 2 yılı aşkın bir zamandan beri hakanlarından mahrumdu. İstanbul halkının çok büyük bir karşılama hazırladığını öğrendi. Böyle bir kalabalığın karşısına çıkıp alkışlanmaktan utandı. İstanbul'a dönüşte Üsküdar'a gündüz gelmişlerdi. Yavuz, İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından lalası Hasan Can'a
1: "Hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları bizi nefsimize mağrur edip yere sermesin,
0: dedi. Geceyi bekledi. Gizlice kayıkla Topkapı Sarayı'na geçti. Ertesi gün İstanbullular Hakanlarının sarayda bulunduğunu öğrendiler. Yavuz'un karakteri kadar yükselme devri Osmanlıların mizacı içinde karakteristik bir olaydır. Osmanlı'nın çöküş döneminde palavracı devlet adamlarının hezimet dönüşlerinde lehlerinde yapılan nümayişlere ne derecede can attıklarıyla mukayese edilirse iki dönemin de karakteri ortaya çıkar. Yavuz İstanbul'da 10 gün kalıp Edirne'ye hareket etti. 9 günde 13 Ağustos 1518'de Edirne'ye geldi. Burada bulunan Rumeli taht muhafızı oğlu Ulu Şehzade Süleyman'ı gördü. Sancağı olan Manisa'ya yolladı. Venedik ve Macaristan'la sulh anlaşmalarını yeniledi. İkinci İran seferini hazırlamaya başladı. Mütakiben İstanbul'a gelen Mısır ulemasıyla Osmanlı uleması Yavuz'un halife olmasını kararlaştırdılar. Daha sonra halife 3. Mütevekkil Ayasofya Camii'nde minbere çıkarak Yavuz'un hilafetini ilan etti. Hırkasını çıkararak Yavuz'a giydirdi. Bundan sonra Osmanlı padişahlarına sultanlık ünvanı ile beraber halife sıfatı da verildi. Büyük cengaver hünkâr Osmanlı toprağını bugünkü Türkiye'nin tam 5 katı artırarak 4 milyon 182 bin kilometreye çıkardı. Mısır ve Arabistan Yarımadası Osmanlı hakimiyetine geçti. Hint Okyanusu'na kadar inildi. Kuzey Afrika hakimiyetiyle Osmanlı hududu Atlas Okyanusu'na dayandırıldı. Hicaz ve Orta Doğu ülkeleri Osmanlı hizmetine açıldı. Mübarek ve mukaddes emanetler İstanbul'a getirilerek İstanbul izzet ve şeref kazandı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda mahsus bir hücreye konularak burada 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunması için 40 hafız tayin edildi. İlk Kur'an-ı Kerim'i okuyan da Yavuz'un kendisi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 senelik ihtişamı asıl maneviyata verdiği ehemmiyetten kaynaklanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu yüce insan Osman Gazi'nin meşhur bir rivayete göre misafir kaldığı odada Kur'an-ı Kerim bulunması nedeniyle geceleyin ayağını uzatıp yatmaması, Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri böyle büyük bir tazimle İstanbul'a getirip 40 hafız tayin ederek onların başında asırlarca sürecek bir surette kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okutması Osmanlı Devleti'nin dillere destan büyüklüğünün en önemli ispatıdır. Allah Azze ve Celle kendisine, peygamberlerine, velilerine hürmet ve tazimde bulunanları abad eylemiş, onların dahil oldukları topluma daima rahmet indirmiştir. Silsileler halinde büyük zaferlerle mukaddes ve mübarek emanetlere nail olmanın hazzı ve şükür hissi içinde olan Cihangir Sultan Yavuz, Piri Paşa'yla bir gün sohbet ederlerken,
1: Allah'ın izniyle büyük fütuhatta bulunduk. Hadimul Harameyn-i Şerifeyn unvanına kavuştuk. Allah bize her zaman ve her mekanda zafer lütfetti. Hazinelerimiz levalep altınla doldu. Şimdiden sonra bu devlet yıkılır mı?
0: Diye sordu. Piri Paşa, Hakan'ım, bu hal, bu ruh, bu azim ve bu teslimiyetle bu devlet kolay kolay yıkılmaz. Lakin torunlarınızın zamanında Rabbin ihsan ettiği mükafatların, nimetlerin şükrü eda edilmez, emanetlere sahip olunmaz ve hak tevzi edilmezse yıkılır. En çok şu üç şeyden endişe ederim. Sadrazamlık makamı liyakatlere göre verilmez. Menfaat karşılığı olarak cahil ve ahmakların eline geçerse. Dünya malı kalpleri işgal eder. Rüşvet kapısı açılır. Her türlü melanet akçeyle gerçekleşir. ve bu yüzden makamlar ehliyetsizlere verilirse, devlet adamları hanımlarının tesiri altında kalır ve idarede onların da tesiri olmaya başlarsa, bu devlet yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutar. Piri Paşa'nın bu sözleri üzerine Celadetli Padişah bir müddet sükuttan sonra,
1: "Rabbim bizleri böyle bir akıbete duçar olmaktan korusun,"
0: diye dua etti. Sanki Piri Paşa bu ifadeleriyle bir tarih felsefesinin değerlendirmesini yapıyor ve istikbalde meydana gelecek hallerin işaretlerini veriyordu. Adeta gerileme devrinin farik sebeplerini izah ediyor ve gelecekten haber veriyordu.

0: Yavuz Sultan Selim Han devrinin ahlaki yüceliğini gösteren pek çok hadise vardır. Mısır'a giderken orduyu Humayun'un Gebze yakınlarından geçtiği yerler hep bağlık bahçelikti. Sultan Selim Han,
1: acaba askerlerin sahibinden müsaadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?
0: Diye düşüncelere daldı. Sonra Yeniçeri ağasını huzuruna çağırdı.
1: Ağa fermanımdır. Bütün Yeniçeri sipahi ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın. Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker olursa derhal huzuruma getirirsin.
0: Diye emretti. Yeniçeri ağası derhal harekete geçerek heybeleri araştırdı. Daha sonra sultanın huzuruna gelerek, "Sultanım, koparılmış hiçbir elma ve meyve izine rastlamadım," dedi. Yavuz bu habere çok sevindi. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler kalktı. Sonra ellerini açarak,
1: "Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bana haram yemeyen bir ordu ihsan eyledin,"
0: diyerek dua etti ve ağaya,
1: "Şayet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yiyen bir orduyla beldelerin fethi mümkün olmaz."
0: Yavuz'un bu güzel hali neticesinde ilahi nusret ve inayet tecellileri daima ona yar olmuştur. Rivayete göre Yavuz Mısır seferinde Konya'nın Çumra Ovası'ndan geçerken ordusuna mola verdi. Bu esnada kendisi de birkaç kişiyle etrafı dolaşırken bir ihtiyara rastladı. Selam verdi. Sonra, "Uzak diyardan geliyorum. Karnım aç. Yiyeceğin var mı?" diye sordu. Yaşlı zat meşgalesine devam ederek ilerideki bir tencereye gösterdi ve "Buyur," dedi. Yavuz, "Fakat ben yalnız değilim. Ardında koca bir ordu var," dedi. Nur yüzlü ihtiyar hiç telaş etmeden, "Evladım, kaptaki aş hepinize yeter inşallah," dedi. Gerçekten bütün asker bu kaptan karnını iyice doyurdu. Yine de kaptaki aş bitmedi. Bu durum karşısında hislenen Yavuz, bu yaşlı zatın duasını da alarak yoluna devam etti. Zafer sonrası bu zata tekrar uğradı ve bir isteği olup olmadığını sordu. Mübarek Allah dostu yavaş bir sesle, "Sultanım, bir ikincisi olmadığı için mendilimi verirseniz sevinirim," dedi. Yavuz önce şaşırdı. Sonra da muharebe sırasında yaralandığı sırada yarasını saran zatın bu olduğunu anlamakta gecikmedi. Mendilini çıkarıp sahibine iade ederken gözleri yaşaran Yavuz, gönlünün derinliklerinden Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve sayısız nimetlerinden dolayı şükürler ediyordu. Bu hadise, hak dostlarının Yavuz'un samimiyetine karşı maddi ve manevi desteklerinin en bariz örneğidir. Cengaver Sultan çok sade bir hayat yaşadı. Az uyuduğu için çoğu zaman gecelerini kitap okuyarak geçirirdi. Her öğün tek çeşit yemek yerdi. Ağaçtan tabak kullanırdı. Dünyevi lezzetlerden hoşlanmazdı. Bir gün oğlu Süleyman'ı çok süslü görünce nükteli bir şekilde,
1: "Oğlum, o kadar süslenmişsin ki annene giyecek bir şey bırakmamışsın,"
0: dedi. Kendisi pek sade giyinirdi. Bunun sebebini soranlara,
1: "Süslü ve şaşalı giyinmek külfetten başka bir şey değildir. Niçin?

0: elbiseyi eskiyene kadar giyerdi. Bütün devlet erkanı da böyle davranmak mecburiyetinde kalırdı. Bir defasında Venedik elçisinin İstanbul'a gelip huzuru şahaneye yüz süreceği haberi geldi. Bunun üzerine vezirler üzerlerindeki hayli eskimiş elbiseleri değiştirme ihtiyacı hissederek sadrazam aracılığıyla durumu Yavuz'a tedirginlikle de olsa bildirdiler. Yavuz hiç kızmadı ve münasiptir dedi. Elçinin geleceği gün bütün vezirler yeni elbiseleriyle padişahın huzuruna vardılar. Ancak gördüklerine inanmayarak dehşetli bir hayrete düştüler. Zira Yavuz'un üzerinde yine o eski elbiseleri vardı. Tahtında oturmuş, keskin kılıcını çekip tahtın basamağına koymuştu. Karşı pencereden vuran gün ışığı altında parıltısı gözleri kamaştırıyordu. Bu durum karşısında bütün vezirler üzerlerindeki görkemli elbiselerinden utanıp şaşkın bir vaziyette kaldılar. Görüşme bitip elçi dışarı çıktıktan sonra Yavuz sadrazama bakarak
1: "Paşa, var elçiye sor, bizi nasıl bulmuşlar?"
0: Sadrazam padişahın emrini yerine getirip döndü ve elçinin intibahını nakletti. "Sultanım, Venedik elçisi o kılıcın parıltısı gözümü öyle aldı ki kendilerini göremedim bile" demektedir. Yavuz tebessüm etti ve sadrazama şehadet parmağıyla kılıcını göstererek
1: "İşte kılıcımızın ağzı kestikçe kafirin gözü ondan asla ayrılmaz ve bizi görmez. Ama Allah esirgesin, bir gün kesmez olur ve parlamazsa o zaman küffar bizi hem hor görür hem de tepeden bakar."
0: Yavuz dindar, mütevazi ve gururdan ariydi. Kuvvet ve kudretin Allah'a mahsus olduğunu, kendisininse zafer için bir vasıtadan ibaret olduğunu söylerdi. Nefs engelini aşamamanın korku ve endişesi içinde yaşardı. Halkın arasında dolaşır, onların dertlerini dinler, çözümler bulmaya çalışırdı. Harikulade bir dinamizme sahipti. Derin bir tarihi bilgisi vardı. Onun zaferlerinin neticesinin 400 küsur sene devam etmesi, gerçekleştirdiği işlerin büyüklüğünü göstermeye kafidir. Yavuz'u o korkunç Sina çölünde bir arslan, Mısır'a girişte mütevazi, gözü yaşlı bir mümin, Üsküdar'da kendisini bir nefs muhasebesiyle yönlendiren ilahi ve deruni lezzetlere müstarak bir derviş olarak görüyoruz. Hasan Can'a şu mısraları okuyordu.
1: "Padişah-ı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış."
0: Böyle diyen Yavuz Sultan Selim Han, velilerin huzuruna girdiği zaman büyük bir edep ve mahfiyet gösterir, gerekmezse konuşmaktan bile imtina ederdi. Nitekim Şam'da yetişen büyük velilerden Muhammed Bedahşi Hazretlerini ziyaretinde hiç konuşmamış, sadece dinlemiş ve sonra da huzurundan öylece ayrılmıştı. Beraberinde bulunan devlet ricali, celadetli bir padişah olan Yavuz'un bu haline teaccüple "Sultanım, sadece dinlediniz. Ne hikmettir ki bir kelam bile sarf etmediniz?" diye sormuşlar. Yavuz da cevaben
1: "Büyük evliya Allah'ın meclisinde onlar konuşurlarken başkalarının konuşması velev cihan padişahı da olsa uygun düşmez. Biz sultansak da böyle maneviyat sultanlarının himmetlerine her zaman muhtacız. Şayet huzurunda konuşmam gerekseydi bunu belli ederler ve söz etmemi temin ederlerdi."
0: demişti. Bu büyük zatında Yavuz'a olan teveccühü Yavuz'unkinden farksızdı. Ölüm döşeğinde bile Şam'ın ileri gelenlerini toplamış ve şu nasihati yapmıştı: "Sultan Selim Han'a itaatte kusur etmeyin. O Allah katında övülmüş bir

0: us a row over a red card. This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
4: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

0: Hakkı arkadaşım bir rahatsızlığı nedeniyle, bir test nedeniyle burada olamıyor. Kendisinin yerine, Hakkı arkadaşımızın yerine ben bu programı bu akşam sizlere sunacağım. Bu akşam farklı bir stüdyodan yayın yapıyoruz. Bu stüdyo radyo istasyonumuzun en gelişimli, en fazla donanımlı yeni bir stüdyosudur. İlk defa olarak kullanıyorum bu stüdyoyu değerli dinleyenler. Facebook yayınımız da başlamış bulunuyor. Facebook yayınımızı da direkt olarak buradan yapacağız. Dolayısıyla cep telefonumu kullanmıyorum bu akşam. Stüdyoda mevcut kameramızla, burada kameramız vardır, bütün stüdyoyu kapsamaktadır. İşte Yüksel Bey de bizimle birlikte bu akşam sizlere bu stüdyodan yayın yapacağız. Olur da bir hatamız, bir teknik hatamız olursa şimdiden affınıza sığınıyorum. İlk defa dediğim gibi çok kapsamlı bir stüdyo, çok geniş donanımlı buradan ilk defa yayın yapıyorum. Ve dolayısıyla sizlerden şimdiden hata olursa affınızı rica etmek istiyorum. Evet Yüksel Bey, sen de hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Hasan Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet, bunu söyledikten sonra hemen hava raporunu alalım, ama önce onu söyledikten sonra ben programa başlarken her zaman merhaba canlarım, merhaba güzel insanlarım diyorum. Yine öyle başlayalım programa ve bugün 6 Temmuz Pazartesi programına hoş geldiniz diyelim. Evet, hava raporunu alabiliriz şimdi Yüksel Bey.
1: Evet, önce salı günle başlayalım. Yarın en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek hava sıcaklığı 13 olacak. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 5 derece ve en yüksek hava sıcaklığı 12. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek hava sıcaklığı 14. Cuma günü en düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 15 olacak. Cumartesi %85 yağışlı diyor. O güne kadar yağış olmayacak diye tahmin ediliyor. Ve en yüksek hava sıcaklığı cumartesi 13 olacak. Pazar gün gene %80 yağışlı. En düşük hava sıcaklığı 7 derece. En yüksek hava sıcaklığı 14 derece olacak. Gelen pazartesi %75 yağışlı. En düşük hava sıcaklığı 8 derece, en yüksek hava sıcaklığı 15 derece olacak. Ve böylelikle bir hafta hava raporumuzu, tahmini hava raporumuzu bildirmiş oluyoruz. Hayırlı dinlemeler bütün dinleyicilere.
0: Teşekkürler Yüksel Bey. Evet, bu akşam bu programımızda ilk şarkımızı buradan göremiyorum. Ancak buradan kamera şeyde olduğu için göremiyorum takip edenleri. Ahmet Cuma'yı görüyorum. İyi akşamlar Hasan Bey ve Yüksel Kemal Bey. Hakkı Süleyman Bey'e çok geçmiş olsun. Programınızda başarılar dilerim diyor. İyi ki varsınız diyor. Sizler de olduğunuz için biz de varız. Evet, ve burada daha rahatlıkla görebileceğim burada gelen mesajları ve sizlere mesajları da aktarabileceğim buradan. Ve diyoruz bunu dedikten sonra da güzel bir şarkıyla, sıradaki parçayla daha doğrusu şu anda dediğim gibi yeni bir stüdyo, değişik enstrümanlar burada, değişik ekipmanlar, dolayısıyla onu da söyleyelim ve bir şarkıyla devam edelim.

0: So She Can Go Home. But when I was home...
1: Hava raporunu da dinledik değerli dinleyenler. Evet, şimdi tabii ki dedim hata olabilir bu akşamki programımızda, yapmamaya gayret göstereceğiz. Ama bu stüdyoyu denemek istedim. Çünkü daha donanımlı, güzel bir stüdyo. Buradan Facebook'tan yayınımızı da yapabiliyoruz. Elimde telefonum, oradan bakabiliyorum buradan gelenlere şimdi. Bizi izleyenler arasında Ahmet Cuma, Emine Hasan, Gülden, Kamil bulunuyor. Kendilerine merhaba diyelim. Ve bu akşamki programımızın da tarihte bugün kısmına geçelim. Bugün dediğimiz gibi 6 Temmuz Pazartesi, tarihte olanlara bir göz atalım. 1189 yılında, yani 6 Temmuz 1189'da Fransız asıllı Kral 1. Richard, aslan yürekli Richard olarak biliriz kendisini, İngiltere tahtına çıktı. Çok az İngilizce biliyordu. Aslan yürekli Richard'ın Mausa'da kale üzerinde şeyi de vardır, arması vardır. Çünkü Kıbrıs'ta da bulunmuş. Değil mi? 1517 yılında Hicaz Osmanlı topraklarına katılmıştı. 1535 yılında Ütopya'nın yazarı, İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral 8. Henry'yi İngiltere Kilisesi'nin başı olarak kabul etmediği için idam edilmişti. 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulanmıştı. 1905 yılında Alfred Deakin ikinci kez Avustralya başbakanı olarak seçilmişti. 1917 yılına geldiğimizde Arabistanlı Lawrence, ki bu Lawrence of Arabia olarak bilinir, Arap isyancılarla birlikte Akabe kentine saldırmıştı. Ve tabii ki Osmanlı'nın da o bölgelerden çekilmesine sebep olan kişiydi Arabistanlı Lawrence. 1924 yılında Doktor Safiye Ali Hanım başkanlığında bir heyet Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti. Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı diye nitelendireceğim ve kadınlara hakların tanınmaya başlandığı dönemde ilk Doktor Safiye Hanım Kadınlar Kongresi'ne katılmak için Londra'ya gitmişti. 1927 yılında Türkiye'de Danıştay müessesesi göreve başladı. 1942 yılında müttefik kuvvetler Almanları Mısır'da El Alamein'de durdurmuştu. Fas ve Cezayir'e İngiliz çıkarması yapılmış, Almanya Kuzey Afrika'dan çekilmeye başlamıştı. 1944 yılında Hartford, Connecticut'ta bir sirkte çıkan yangında 168 kişi ölmüş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı. 1957 yılında hükümet İstanbul Gazeteciler Sendikası'nı bir süre için kapatmıştı. 1957 yılında John Lennon ve Paul McCartney ilk kez İngiltere'de bir festivalde tanışmışlardı. 1964 yılında Malawi Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eder. 1965 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu mecliste kabul edilir. 1969 yılında İnce Mehmet romanının senaryosu sansüre takılır. Romanın yazarı Yaşar Kemal, sansür anayasaya aykırıdır der ve isyan eder buna. 1972 yılında savcılık Bülent Ecevit hakkında soruşturma açar. 1979'da savcılık Milliyetçi Hareket Partisi hakkında soruşturma başlatır. 1979 yılında kısa adı TÖPDER olan Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, Giresun Bölge Avukatı Alaaddin Aydemir öldürülür. 1980 yılında Çorum'da Mayıs sonunda başlayan olaylar Temmuz'un ilk haftasında iyice tırmanır. Gerilim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesiyle başlamıştı. Sağ görüşlüler, Alevi ve sol görüşlülerin oturduğu mahallelere saldırırlar. 29 Mayıs, 6 Temmuz arasında aralıklarla devam eden olaylarda 48 kişi hayatını kaybeder. 1982 yılında Bülent Ecevit, demeçleri nedeniyle 2 ay 27 gün hapse mahkum olur. 1988 yılında Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, Günaydın Gazetesi ile 8 günlük ve 1 haftalık dergi çıkaran Web Offset Yayın Grubu'nu satın alır. 1988 yılında Kuzey Denizi'ndeki bir petrol arama platformu infilak eder, çıkan yangında 167 kişi ölür. 1988 yılında 7 yıldır süren devrimci sol davasında savcı 180 sanık için idam cezası ister. 1991 yılında Doktor Lale Aytaman Muğla valiliğine atanır. Aytaman ilk kadın vali olur. 1995 yılında Ankara Valiliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şehrin simgesi olan Hitit güneşini cami sembolüyle değiştirme kararını reddeder. 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci, yazar Kutlu Adalı öldürülür. 1997 yılında Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olur. 2009 yılında Han milliyetçileriyle Müslüman Uygurlar arasında çatışmalar çıkar. Polis ve askerler protesto gösterisi yapan Uygurlara ateş açar. Bu olayda 156 kişi hayatını kaybeder ve 828 kişi de yara alır. Evet, tarihte bugün Yüksel Bey. Çok, ne kadar çok farklı olaylar, ne kadar dünyanın her yerinde, ama biz daha fazla burada Türkiye'yi, bizleri ilgilendiren olayları alıyoruz.
2: Tabii, çok doğru.
1: Evet.
2: Evet, çok olaylar oldu hakikaten.
1: Evet, bu 6 Temmuz'da, Temmuz ayı büyük olaylara gebe.
2: Evet.
1: Her zaman büyük olaylar. 15 Temmuz'da ne olmuştu? Kıbrıs'ta Yunan cuntası Makarios'a darbe yapmıştı.
2: Evet, birbirlerine
1: ve
2: girdiler.
1: Ve kendi aralarında iç savaş.
2: Evet, ve 20
1: çıkmıştı.
2: Temmuz'da da Türkiye garantörlük hakkıyla çıkarma.
1: Evet, evet, evet. Evet. Önümüzdeki hafta 15 Temmuz'u konuşacağız.
2: Evet.
1: Daha sonraki hafta da 20 Temmuz'u
2: konuşacağız.
1: Bunları söylemişken Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti'nde de bu önümüz 20 Temmuz Pazartesi gününe rastlıyor. Pazartesi günleri toplum oradadır.
2: Evet.
1: Yani bir 100 kişi kadar vatandaşımız, emekliler, gençler, yaşlılar orada bir araya gelirler.
2: Evet.
1: Ve 20 Temmuz günü de orada 20
2: küçük
1: Temmuz
2: bir kutlamayla kutlanacak.
1: Şehitleri anmak için mevlit okunacaktır.
2: Evet, çok iyi.
1: Ve kutlama
2: 20
1: olacak,
2: Temmuz
1: tabii.
2: Kutlamasını da buradan da bildirmiş olalım. 25 Temmuz'da kutlayacağız.
1: O da 25 Temmuz'da, evet. Gece Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti salonunda düzenlenen bir programla kutlanacak.
2: Bütün toplumumuzu da bekliyoruz tabii.
1: Yemekli bir gece.
2: Evet.
1: Ve biletler büyükler için $60, çocuklar için $30 değil mi?
2: Galiba $30 öyle aklımda,
1: evet,
2: kaldı.
1: Büyükler,
2: evet,
1: için şu anda elimde yok o bilgi ama 60 ile $30 ve biletler satışa çıkmıştır.
2: Evet.
1: Yer ayırtmak isteyenler seni de arayabilirler,
2: gerek
1: beni
2: bizlere,
1: de arayabilirler.
2: Gerekse herhangi bir yönetim kurulu üyesini de arayabilirler cemiyette.
1: Evet, herhangi, evet, bir yönetim kurulu üyesini arayabilirler. Yüksel Sıva vardır, onu arayabilirler.
2: Ahmet Mehmet vardır,
1: Ahmet Mehmet var, Yusuf
2: Emel Hanım var,
1: Emel Hanım'ı arayabilirler tabii ki.
2: Herhangi bir elemanımızı
1: yani arayabilirler. Kişiyi arayabilirler ve yer ayırtabilirler. Önemli bir
2: çok
1: gecedir
2: önemli,
1: bizim için.
2: Kıbrıs'ın ki, kurtuluşu sayılır 20
3: evet,
2: Temmuz.
3: Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuşmasının yıl dönümü.
1: Bu arada Kıbrıs'tan bir habere göre Kıbrıs'tan Rum, Güney Kıbrıs'tan bir devlet yetkilisi buraya geliyor. Sırf buradaki Rum Yunan toplumunun yapacağı protesto faaliyetlerine, eylemlerine destek olmak için tabii geliyor buraya. Evet. Geleceğini öğrenmiş buluyorum. Evet değerli dinleyenler, biraz fazla çene çaldık galiba. Bir müzikle devam edelim.

0: Bir arkadaş yazıyor, diyor ki Facebook'tan ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Yüksel Bey, sen telefonundan istersen bir dışarıda bak, buna bakalım ses gelmiyor mu? Onun da araştırmasını yapalım bakalım. Neden ses gitmiyor dışarıya Facebook üzerinden? Mikrofonları orada seçmiştim ama ses gitmiyor diyor bir arkadaş. Onu merak ediyorum. Acaba hakikaten öyle mi diye. Evet, biraz sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sesler, Yüksel Bey geri geldi.
1: Bir çek ediyorum.
0: Buyur buyur. Ne oluyor?
1: Yok, çek ediyorum daha.
0: Ha, tamam. Biraz sonra telefon bekleyeceğiz. Telefonumuz geldiği zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız.
1: Onu... Hakikaten gelmiyor Hasan Bey.
0: Ses gelmiyor mu? Yok. Şeyden Facebook'tan görüntü gelmiyor. Var.
1: Görüntü var.
0: Görüntü var, ses gelmiyor.
1: Ses yok.
0: Onu halletmeye çalışacağım ama dediğim gibi yeni stüdyoda bunu daha önce denemedik. Şimdi de bu sorunla karşılaşmış bulunuyoruz ama nasıl yapacağız bunu bilemiyorum. Stream auto normal ember video dashboard. Evet, artık bizi radyolarından dinleyecek dinleyicilerimiz.
1: Bu akşamlık öyle idare edeceğiz.
0: Uğraşacağız yani, şimdi burada devam edeceğiz, bunu yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar öğreneceğiz yani bunu mutlaka. Close on this specification, evet. Live activity diyor bu ama işte şimdi Kıbrıs'tan telefonumuz gelmiştir diye düşünüyorum. Hello. Merhaba Azali Hanım, nasılsınız? Evet, bu akşam yeni bir stüdyodan yayın yapıyorum. Çok donanımlı, geniş donanımlı bir stüdyo burası. Facebook'u da oradan yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bazı arkadaşlar diyor ki Facebook'tan ses gelmiyor. Onu halletmeye çalışıyorum. Programımızın içeriğinde yapacağız onu tahmin ediyorum. Ama sizi hemen alalım biz yayına. Evet. Sonuç Cevizci. Teşekkür ederiz Ali Hanım. Okay. Let's get the news from the Turkish Republic of Northern Cyprus. Bayrak Radio Television on air. Telephone line is Aliye Taliboğulları.
2: I'm Zalihe Taliboğulları with the latest developments of the week. Prime Minister Ünal Üstel announced that preparations for the fiber optic infrastructure project carried out under the protocol signed between the Republic of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus are almost complete. He said field work will begin shortly, bringing the country a modern fiber optic internet infrastructure. The Naif Turkish Cypriot Culture Festival took place in London with the participation of senior TRNC officials, including Prime Minister Ünal Üstel, Deputy Prime Minister Fikri Atol and Deputy Speaker of the Parliament, Fazilet Özdenefe. In his opening speech, Üstel said that nations which lose their culture eventually lose their identity. He encouraged the Turkish Cypriots living abroad to promote the TRNC's cause and invest in North Cyprus. Moving on, the detention of a Lithuanian real estate consultant in France prompted strong reactions in the TRNC. Speaker of the Parliament, Ziya Öztürkmen, described the incident as an attack aimed at undermining the country's economy. He also condemned the violent assault on a Turkish Cypriot citizen over the weekend in South Cyprus in Ayanapa and called for those responsible to be brought to justice. The Turkish Cypriot man who was seriously injured after being attacked by a group in Ayanapa has sparked condemnation. President Tufan Erdogan said that the relevant authorities had the bicommunal technical committee acted immediately following the incident. Three foreign nationals have been arrested while one additional suspect remains at large. Prime Minister Ünal Üsteltuğ strongly condemned the assault on a Turkish Cypriot citizen in South Cyprus. He stressed that attacks against Turkish Cypriot people would not go unanswered. In another development, Prime Minister Ünal Üsteltuğ expressed his appreciation for the support shown by Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif towards the TRNC. Üsteltuğ welcomed Prime Minister's clear statement made during his joint press conference with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. He said it reaffirmed that Pakistan will continue to stand firmly alongside Turkey on the issue of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Health Minister Dr. Hakan Dinçerek has held contacts in Baku with Azerbaijan's health minister. The two sides expressed their shared commitment to strengthening cooperation in the healthcare sector between the TRNC and Azerbaijan and agreed to pursue concrete joint initiatives. As part of the 54th İskele Festival, the 14th Larnaca Night was held with strong public participation at the İskele Municipality Open Air Cultural Center. The event featured traditional local cuisine, folk dance performances, historical photographs, and a documentary about Larnaca, creating a nostalgic and festive atmosphere. And finally, the NATO summit officially began in Ankara today with a news conference by NATO Secretary General Mark Rutte ahead of the bilateral meetings and leaders' session. The program includes the NATO defense industry, forum meetings with Gulf partners under the Istanbul Cooperation Initiative, the NATO-Ukraine Council, and a summit of heads of state and government hosted by Turkish President Recep Tayyip Erdogan. According to the Turkish presidency's communications directorate, leaders will discuss increased defense spending, strengthening NATO's deterrence and defense capabilities, the war in Ukraine, and security developments in the Middle East. And those were the updates from the English newsroom. Coming up next is news to be read in Turkish by Sonuç Cevizci. Thank you.
0: Thank you, Zalihe. And we're ready to get the news in Turkish from Sonuç Cevizci. Sonuç Hanım, merhaba. Hello, Sonuç Hanım.
3: Alo.
0: Merhaba Sonuç Hanım, nasılsınız?
3: Merhaba Hasan Bey, nasılsınız? İyi günler.
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz umarız. Hava nasıl orada, sıcak mı çok?
3: Teşekkür ediyorum, iyiyiz biz de. Evet, sıcak yaz günlerimiz geldi ama bugün birazcık rüzgarlı yağmur geliyor galiba.
0: Öyle mi? Hadi hayırlısı olsun.
3: Evet.
0: İnşallah çok sel felaketi yaratmaz eskiden olduğu gibi.
3: Evet evet, şimdilik öyle görünmüyor ama bakalım.
0: Evet Sonuç Hanım, mikrofon sizde, haberlerimizi alalım. Buyurun.
3: Tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan mutlu günler diliyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ülke gündemine ilişkin önemli haber başlıklarını sizler için derledik. Öncelikle Başbakan Ünal Üstel, fiber optik altyapı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan fiber optik altyapı protokolü kapsamında yürüttükleri çalışmalara sona geldiklerini belirtti. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la imzaladıkları protokol doğrultusunda çok kısa sürede ülkeyi çağdaş fiber internet altyapısıyla buluşturacak projenin saha çalışmalarının başlayacağını söyledi. Öte yandan devlet erkanı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nde Kıbrıs Türk toplumuyla bir araya geldi. Festivale Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe katıldı. Festivalin açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, kültürünü kaybeden halklar zamanla kimliğini de kaybeder diyerek yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını anlatmalarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmalarını istedi. Litvanyalı emlak danışmanı Rasa Zileviçe'nin gözaltına alınması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temakiye neden olurken devlet ve hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada olayı kınadı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Fransa'da Litvanyalı emlak danışmanı Rasa Zileviçe'nin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaparak bu yaklaşımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işleyen çarklarının nefes borusu kesmeye yönelik açık bir saldırı ve tehdit olarak gördüklerini vurguladı. Öztürkler, Aynapa'da ağır şekilde darp edilen vatandaşla ilgili saldırıyı da kınayarak olayın takipçisi olacaklarını ve saldırıyı gerçekleştiren faillerin yakalanıp adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Aynapa'da bir Kıbrıslı Türk bir grup tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Aynapa'da bir Kıbrıslı Türk yurttaşın kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıklayarak, iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesi ve ilgili makamlarının olayın ardından hemen harekete geçtiğini belirtti. Aynapa'da dün bir Kıbrıslı Türk yurttaşın uğradığı saldırının ardından soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olayla ilgili 3 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını, bir kişinin ise arandığını belirtti. Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk vatandaşı yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yazılı açıklama yapan Üstel, Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmayacağını vurguladı. Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçyürek Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Bakan Dinçyürek temasları çerçevesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile görüştü. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında sağlık alanındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve somut adımlar atılması yönünde karşılıklı irade ortaya konuldu. Öte yandan 54. İskele Festivali kapsamında düzenlenen 14. Larnakalılar Gecesi İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde yöresel lezzetler ikram edildi, halk dansları sahnelendi, eski fotoğraflar ve Larnaka belgeseli ise duygu dolu anlar yaşattı. Hasan Bey, ülke gündemini meşgul eden olaylar ve sıcak gelişmeler bu şekildeydi.
0: Çok çok teşekkür ederiz Sonuç Hanım. Sizlere iyi günler dileriz.
3: İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın siz de.
3: İyi günler.
0: İyi günler. Evet değerli dinleyenler, programımız devam ediyor ama Facebook üzerinden ses gitmemesi beni düşündürüyor burada. Başka stüdyoya geçme imkanımız da yok şu anda tabii ki. Maalesef bizi dinlemek isteyenler, daha sonra dinlemek isteyenler radyonun 3ZZZ internet üzerinden bu programı dinleyebilirler. Onu da hatırlatmak istiyorum. 3ZZZ radyo frekansını bularak internet üzerinden bu programı, eski bütün programları da oradan podcast olarak dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Facebook'tan bizi görüyorsunuz. Sadece yeni stüdyodayız. Güzel bir stüdyo. Kameramız orada bizi alıyor ama maalesef sesimiz size Facebook'tan ulaşamıyormuş. Onu da çözmeye çalışıyorum. Teknolojide biraz bilgim vardır ama bu yeni teknolojide ne yapacağımı şu anda kestiremiyorum. Bakıyorum bilgisayar üzerindeki her şeyi denemeye çalışıyorum ama henüz olmadı galiba. Eğer bir şey ulaşırsa sizlere lütfen bize haberdar ediniz. Ve müzikle devam ediyoruz şimdi.
4: To help you, I'm gonna take you to a new hospital, and when

Evet değerli dinleyenler, henüz daha ses ayarını bulamadım ama Süleyman Selçuk kardeşim.

Evet değerli dinleyenler, şimdi de haberlerimize geçelim. Haber programımız Avustralya haberleriyle başlıyoruz. Endonezya, Bali'de turist vizesiyle bulunan ve mensubu oldukları ülke dışındaki insanları sosyal medya aracılığıyla ya da içerik üreterek etkilemeye çalışan ziyaretçileri kapsayan yeni bir vize kuralı getirdi. Smart Traveler, Endonezya'ya giden Avustralyalı içerik üreticilerini çalışmak için doğru vizeye sahip olduklarından emin olmaları konusunda uyardı. Endonezya'ya turist vizesiyle gidenler ödeme, sponsorluk veya diğer ticari amaçlarla içerik yayınlayan yabancılar vize şartlarını ihlal etmiş sayılacaklar. Üretilen içerik adadan ayrıldıktan sonra yayınlansa bile bu yeni uygulama kapsamında olacaktır. Avustralya'da Smart Traveler tarafından yapılan uyarıda turist vizesiyle Bali'ye gidenler için çalışmak, araştırma yapmak veya gönüllü olmak yasa dışıdır ifadeleri yer alıyor. Cezalar arasında para cezası, Endonezya'ya girişin ömür boyu yasaklanması ve sınır dışı edilme yer almaktadır. Bali Göçmenlik Genel Müdürlüğü bölge görevlisi, yeni yasaların Bali'nin turizm sektörünü korumak için getirildiğini

8-10 civarında sabahleyin Pakenham Sunnybank Way'deki bir evde bulundu. 9. kanalda yayınlanan habere göre komşuların trajik keşiften kısa bir süre önce çığlıklar duydukları belirtildi. Cinayet detektifleri ve yerel soruşturmacılar pazar öğleden sonra olay yerindeydi. Victoria polisi yaptığı açıklamada kadının ölümünün koşulları belirsiz olduğu için otopsi sonuçlarının bekleneceğini belirtti. Pazar günü yani dün Victoria'da Ocean Road üzerinde bulunan kasabaları sarsan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Victoria'nın güneybatı kıyısında Apollo Bay ile Port Campbell arasında saat 13.40 civarında gerçekleşti. Geoscience Australia'ya göre deprem yer altında 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Melbourne'un kuzeyinde bir futbol maçında kafa çarpışmasının ardından yaralanan Epping Kulübü futbolcusu yoğun bakım altında. 27 yaşındaki ve öğretmen olan futbol oyuncusu, Northern Football League'de Lyler ile oynanan yedekler maçında Epping Football Netball Kulübü'nden bir takım arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı. Futbol kulübü başkanı Luke De Vincentis, Nathan'ın kafasına birden fazla kez darbe almış gibi göründüğünü söyledi. Avustralya haberlerimiz bunlardı. Şimdi Türkiye ve dünya haberlerine geçelim. Türkiye 7-8 Temmuz'da ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. 2004'teki zirve İstanbul'da düzenlenmişti. Bu kez başkent Ankara zirveye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olmasıyla başlayan stratejik ortaklık, Soğuk Savaş'tan bugüne çeşitli krizler ve jeopolitik gerilimlerle şekillendi. Türkiye, ittifak içindeki dönemsel bazı anlaşmazlıklara rağmen NATO'nun güvenlik mimarisinde kritik konumunu korudu ve bölgesel çatışmalar ile savunma işbirliğinde belirleyici bir aktör oldu. NATO zirvesi, Türkiye'nin Avrupa'da şekillenen yeni güvenlik mimarisinde daha etkin bir rol alma arayışını ve savunma sanayisi kapasitesini ittifakta daha somut kullanma isteğini yansıtıyor. Türkiye, tarafsız kaldığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında hızla Batı güvenlik sistemine yöneldi. NATO 1949 yılında kuruldu. Türkiye ise 3 yıl sonra Adnan Menderes'in Demokrat Parti hükümeti döneminde 16 Şubat 1952'de ittifaka katıldı. NATO'nun en temel ilkesi, antlaşmanın ortak savunma prensibinin vurgulandığı 5. maddesidir. Bu maddeye göre bir üye ülkeye yapılan saldırı tüm üye ülkelere yapılmış sayılacak. 23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bugün yargılandığı 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor. 6 Temmuz'da İBB davasının 62. günü, casusluk davasının 2. günü ve sahte diploma davasının 5. günündeki yargılamalar görülüyor. Ekrem İmamoğlu, 3 ayrı davası öncesi 5 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üç dava tek cümle, demokrasiyi savunuyorum" dedi. Yaklaşık 3900 sayfalık iddianamede İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere çok sayıda suçla itham ediliyor. Savcılık, 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu öne sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar
hapis

cezası talep ediyor. İmamoğlu ise davayı siyasi olarak nitelendiriyor ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarına yönelik olarak yapmış olduğu atamaları eleştiren belediye başkanlarına sert mesajlar verdiği haberleri basında yer aldı. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevinin vatandaşa hizmet olduğunu belirttiği, parti yönetimine ilişkin kararların ise kendisine ait olduğunu söyledi. İktidar medyasında yayınlanan haberlere göre Kılıçdaroğlu, NATO zirvesinin ardından ilk il başkanlarına yönelik yeni görevlendirmeler yapacak. Şimdiye kadar 36 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu'nun 20-25 ilde daha değişiklik yapacağı ve Temmuz ayı sonunda seçtiği il başkanlarıyla birlikte bir araya gelerek yol haritası çizeceğini ve kurultay sürecini başlatacağı iddia ediliyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara dahil farklı illerde düzenlenen operasyonlarda 39 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devrimci gençlik dernekleri içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında tedbir uygulanan, ayrıca MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 kişiye yönelik sabah saatlerinde baskın düzenlendiğini açıkladı. T24 Haber kanalı dış haberler editörü Buse Söğütlü'nün gözaltına alındığını açıklayan Söğütlü'nün avukatı Erman Öztürk'ün gözaltıların NATO toplantısıyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz dediğini aktardı. Çağdaş Hukukçular Derneği ise İstanbul Şube Başkanları Avukat Ezgi Önalan'ın sabaha karşı evine düzenlenen polis operasyonu ile gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Eş zamanlı olarak çok sayıda müvekkilinin de gözaltına alındığı bilgisini edindiklerini belirten Çağdaş Hukukçular Derneği yetkilileri NATO'ya dikensiz gül bahçesi vaat eden siyasi operasyonlara son verilsin paylaşımında bulundu. Fas'ın kuzeydoğusundaki Nador kenti yakınlarında yapılmakta olan limanın yapımında her biri 8500 ton ağırlığında olan beton bloklar vinçlerle denize indiriliyor. Limanı dalgalara karşı koruyacak olan 148 adet dev beton blok liman mendireğinin temelini oluşturacak. Proje Batı Akdeniz'in en kapsamlı projesi olarak görülmektedir. Fas yönetimi bu projeyle küresel konteyner taşımacılığı, enerji ürünleri ve dökme yük taşımacılığında büyük kazanç elde etmeyi hedeflemektedir. Projenin 2026 yılı içerisinde kademeli olarak hizmete açılması beklenmektedir. Suikasta uğrayan İran'ın dini lideri Ali Hameni için ölümünden yaklaşık 4 ay sonra veda ve cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Ali Hameni ve bazı aile üyelerinin cenaze töreni 3 Temmuz Cuma günü Tahran'daki musallada başlamıştı. 4 Temmuz Cumartesi günü Hameni'nin tabutu halkın ziyaretine açılmış. Rejimin üst düzey isimleri ve sayıları binlerce ifade edilen kişiler hayatını kaybeden eski dini lidere son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya gelmişti. İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hameni 5 Temmuz Pazar günü babasının cenazesinde yer almadı. Müşteba Hameni'nin sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar sürerken Ali Hameni'nin diğer üç oğlu Mesut, Mustafa ve Meysem pazar günkü cenaze törenine katıldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kuzeybatısındaki ikinci büyük şehri St. Petersburg'da bulunan önemli bir petrol terminalinin gece saatlerinde Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı. Zelenski, bu tesisi Rusya'nın savaşına gelir sağlayan kilit bir altyapı olarak nitelendirdi. Ukrayna ayrıca bölgedeki önemli bir Rus deniz üssünün de vurulduğunu bildirdi. St. Petersburg valisi Alexander Beklov, şehrin büyük çaplı bir insansız hava aracı saldırısı altında olduğunu belirtti. Petrol terminalinin vurulduğunu doğruladı. Vali saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığını da bildirdi. Şam'ın merkezindeki kalabalık bir kafede Perşembe günü meydana gelen bombalı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirildi. Şam Sağlık Müdürlüğü 20 kişinin de yaralandığını belirtti. Şam'da Haziran 2025'te bir kiliseye düzenlenen ve 25 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısından bu yana yaşanan en ölümcül bombalı saldırı olarak kayda geçti. Komedyen Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamalarıyla 3 Temmuz'da tutuklandıktan sonra Tekirdağ Karatepe cezaevine gönderildi. Tatil için yurt dışında bulunan Göktaş, 2 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönüşünde havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Göktaş'ın ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 Temmuz Cuma günü savcılık ifadesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Deniz Göktaş'a destek için büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü. Göktaş ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ve spor, değerli dinleyenler. Dünya Kupası elemelerinin oynandığı 16 takımın katıldığı turnuva yarın sabah saat 5'te oynanacak Portekiz-İspanya, saat 10'da oynanacak ABD-Belçika ve çarşamba günü sabah 2'de oynanacak Arjantin-Mısır ve aynı gün sabah saat 6'da İsviçre ile Kolombiya karşılaşmasıyla tamamlanmış olacak. 16 takım eleme turnuvasında şimdiye kadar alınan sonuçlar ise şöyle: Morocco, Fas olarak bildiğimiz Kuzey Afrika ülkesi 3, Kanada 0. Morocco tur atlamış oluyor. Fransa 1, Paraguay 2. Burada da Fransa tur atlamış oluyor. Norveç 2, Brezilya 1. Bugün sabah oynanan karşılaşmalarda Norveç tur atlıyor. İngiltere 3, Meksika 2. İngiltere de çeyrek finale katılma hakkını elde etti. Ve çeyrek final karşılaşmaları, değerli dinleyenler, Cuma sabahı saat 6'da başlıyor. İlk maç Fransa ile Morocco karşısında. 11 Temmuz Cumartesi saat 5'te yapılacak karşılaşmanın tarafları henüz belli değil. Norveç ile İngiltere 12 Temmuz Pazar günü sabah saat 7'de karşılaşacak. 12 Temmuz Pazar saat 11'deki karşılaşmanın tarafları da henüz belli değildir, değerli dinleyenler. Evet, haberlerimiz, spor haberlerimiz bu kadardı. Şimdi bir şarkı dinleyelim yine. Bu şarkıyı da bizi sabırla dinleyen ama Facebook'tan izleyemeyen tüm dinleyicilerimize gönderelim.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyince.

0: Evet değerli dinleyenler, programımız son yarım saate girmek üzereyiz. Son yarım saatimiz kalmak üzere. Bizi Taylan Cuma arkadaşımız aradı. Devamlı arıyor Taylan. Kendisine iyi dinlemeler diliyoruz. O da diyor ki sesler çok iyi geliyor radyodan ama Facebook'tan gelmiyor. Yüksel Bey de şu anda diyor ki ben duyuyorum, Facebook'tan duyuyorum herhalde diyor.
1: Senin telefonundan geliyor Hasan Bey.
0: Benim bizi telefonumu koydum.
1: Ses geliyor.
0: Görüntü de var, ses de var değil mi?
1: Görüntü ışıkları gösteriyor.
0: Ha öyle mi? Görüntü ışıkları gösteriyor. Ben çünkü telefonumu koydum buraya. Işıklar da iyidir. Bizi hep görmekten usandılar.
1: Tabii
0: herhalde.
1: Tabii duyuluyor o zaman.
0: Tabii sesler geliyor madem ki, sesler gelsin. Ama bu şeyi dediğim gibi ilk programımız bu stüdyoda.
1: Bir hal çaresine bakılacak.
0: Bir hal çaresini bulacağız bunu. Daha ileriye götüreceğiz ileriki programlarımızda diyelim. Taylan Cuma da arkadaşları için bir şarkı istedi. Müzeyyen Senar'dan dinlemek istiyorum bu şarkıyı. Dur bakayım, yanlış oldu. YouTube'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı ve peki onu bulmaya çalışırken başka bir şarkıyla devam edelim.

Taylan Cuma'nın isteğini Safiye Ayla'dan dinletiyoruz. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin diyecek Safiye Ayla. Bu isteği arkadaşları İbrahim ve bütün Mustafa için dinletmemizi ve kahvedeki herhalde gittiği bir kahve vardır, orada arkadaşları için dinletmemizi istiyor, dinletiyoruz.

bu güzel şarkıyı Vedat Kemal Yusuf'a, Deran Ali'ye ve bizi İngiltere'den izleyen, takip eden Sertab Kemal'a da

Yaş. Taylan Cuma'nın isteğini yerine getirdik. Mutlu etmişizdir kendisini umarım. Değerli dinleyenler, bizi şimdi Facebook üzerinden hem stüdyonun kamerasından alıyorum hem de cep telefonunu da bağlamak zorunda kaldım şu anda. Ve bizi uzak ülkelerden izleyenler vardı dedim. Sevtap Kemal İngiltere'den izliyor. Emel Ülfer izliyor. İstanbul'dan, Türkiye'den izliyor. Hüseyin Sonuç izliyor. Ve tabii ki bu arkadaşlar arasında sınıf arkadaşlarım vardır. Acaba Eylül'de yapılacak, 5 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan Bekir Paşa ilk mezunlarının 60. yıl buluşmasına katılabilecekler mi? Tüm arkadaşları orada görmeyi arzu ederiz tabii ki. Ve bu arkadaşlar için dinletelim. Ne diyelim? Bu şarkı bizim olsun diyelim.

0: Şiir ve edebiyat köşemizde Neriman Cahit'in bir şiirini okumak istiyorum. Sıfır noktasındayım. Ben yaşamın sıfır kilometresindeyim. İşim, umutlarım, sevgilerim, şiirlerim, şarkılarım ve hiçbir şeyim. Hiçbir şeyle çakışmıyor ve sen sıfırlaşıyorsun beynimde. Yüreğimde alev alev tanrılaşırken hanginiz gerçek bilemiyorum. Bak paranın yazısı, turası. İşte tura, yarım kalıyor şiirlerim sana dair ve ölüme. Ve yarım kalışlar ve sahte gülüşler ve iki yüzlülük, çirkinlik, sahtelik. Öf, dayanamıyorum. Bir şiir daha. Yine Neriman Cahit'in kaleminden. En güçlü benim. Bazen şöyle, bazen böyle. Sen UBP, sen de varım. Sen TKP, yanındayım. CTP'nin yandaşıyım. Daha şuyum, daha buyum. Cebim dolu, midem dolu. Makamımda RAM yetkiyle hükmederim. Sen halkmışsın, sen güçmüşsün, gülerim. Ben her devrin adamıyım. Her devirde ben varım. Evet, değerli dinleyenler, devam edelim. Bir halk türküsü dinleyelim. Şimdi de Ela Gözlüm, Ben Bu Elden Gidersem.
1: Ve Aliye Akılıcı dinleyeceksiniz. Çalanlar Emin Aldemir, Ahmet Gazi Ayhan, Cengiz Akmeriç, Adnan Şeker, Yaşar Aydaş ve Hüseyin İleri.

Değerli dinleyenler, programımızın son 20 dakikasına girmiş bulunuyoruz. Güzel bir iskele türküsü veya şarkısı dinleyeceğiz. Gürgelilerin, Derviş Gürgel'in sunumuyla Ah İskele diyeceğiz. Ve Ömer Hüseyin izliyor bizi, Taner Lord izliyor ve bizi dinleyen tüm iskelelilere de armağan ediyoruz.

Hüseyin Sonuç, Avcılar Kulübü'nde hizmet vermektedir. Ve diyor ki, benden taraf Ömer Hüseyin ve Tekin Mısırlısoy ve sonra Hüseyin için dinletelim. Dinletiyoruz. Bir Kıbrıs şarkısı dinletelim kendilerine ama nerede bulalım bu Kıbrıs şarkısını? Evet, kebapçıların şişi diyelim.

Evet değerli dinleyenler, 10.48'i gösteriyor saat ve bizi izlemekte olan sürekli dinleyicilerimizden Orhan Mehmet diyor ki o iskeleyle ilgili şarkıyı ilk defa duydum diyor. Çok güzel, beğendi. Yusuf Bağdadi de izliyor bizi şu anda ve bir Kıbrıs şarkısı daha dinleyelim. Lefke, güzelim Lefke. Bunu da kendilerine armağan edelim.

0: Evet, herkesin doğduğu yer en güzel yer. Öyle değil mi Yüksel Bey? Herkesin doğduğu yer en güzel yer olarak
1: Çok doğru
0: biliniyor,
1: Hasan
0: değil
1: Bey,
0: mi?
1: hakikaten öyle.
0: Yani en başka diyecek bir şey yok.
1: Yok, yok.
0: Doğduğu yeri insan her zaman özlemle anar, hatırlar.
1: Çok doğru.
0: Çünkü dün gözlerini açtığı zaman ilk gördüğü yer orası. Büyüdüğü, çocukluğunu, hatta bazılarının kısmeti olur, gençliğini de yaşar.
1: Tabii.
0: Ama bizim olmadı öyle bir şansımız. Gençliğimizi doğduğumuz yerde yaşamak, daha sonra geriye kalan ömrümüzü doğduğumuz yerde geçirmek nasip olmadı. Ama dediğim gibi kalbimizde, içimizde, kafamızda, hep düşüncelerimizde o doğduğumuz yer,
1: Oralıyız deriz.
0: o arkadaşlarımız, o çevre, değil mi?
1: Evet ama
0: Hep.
1: Kıbrıs'ın kaderi mi nedir? Tabii köylerden sonra, köylerde ortaokul, lise olmadığı için muhakkak gençlik yıllarını başka bir kasabada
0: Başka bir
1: geçiriyordu.
0: kasabada. Evet, ama
1: Evet.
0: arkadaşlarıyla birlikte gitmişse orada da devam eder.
1: Tabii
0: Yeni
1: muhakkak.
0: arkadaşlar edinir. Tabii biz ondan sonra Avustralya'ya geldik. Burada yeni arkadaşlarımız oldu. Yine
1: Muhakkak.
0: burada da mutluyuz, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Buradaki arkadaşlarımızla, aile çevremizle uyum sağladık.
1: Çok çok iyi, çok doğru.
0: Uyum sağladık.
1: Evet.
0: Kıbrıslı Türkler de Avustralya'ya kolay uyum sağlayan bir topluluktur.
1: Toplumlardan biriyiz, evet.
0: Evet,
1: Çok
0: çok
1: doğru.
0: kolay uyum sağlayan toplumlardan biri olduğumuzla da, bununla da gurur duymaktayız.
1: Muhakkak.
0: Kendimizi yaşadığımız topluma vermekten gurur duymaktayız. Onu severek
1: Çok
0: yapıyoruz.
1: doğru ve birçok da katkılarımız oldu aslında.
0: Kesinlikle,
1: Avustralya'ya,
0: kesinlikle.
1: evet.
0: Her toplumun katkısı olmuştur mutlaka, ama biz küçük bir toplum olarak Avustralya'ya çok önemli katkılarda bulunduk muhakkak. O
1: Evet,
0: bir
1: çok
0: gerçek.
1: doğru.
0: O bir gerçektir. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna 5 dakikamız daha vardır. Bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bunu da Kıbrıs'tan bahsediyoruz ya, her tarafı güzel. Yine bir Kıbrıs şarkısıyla devam edeceğiz. Bu akşam için veda etme zamanı geldi. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın değerli dinleyenler diyelim ve çarşamba sabahı 9-11 arası yine birlikte olalım diyorum.
1: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. İlerideki programlarda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar.
0: Evet, ve ey güzel ada diyoruz. Adanın tamamı güzel.
1: Arif Edizer'den sanırım.
0: Evet,
1: Evet, çok
0: adanın
1: güzel.
0: tamamı güzel.
1: Çok
0: Arif
1: güzel bir
0: Edizer'den
1: parça.
0: dinliyoruz bunu.
1: Benim köyün ismi de geçiyor içinde bu parça.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hadi
1: Parodes.
0: bakalım dinleyelim. Ve tüm dinleyicilerimize bu akşam bizi Facebook üzerinden olsun, radyo cihazından olsun, 92.3 FM kanalından bizi dinleyen herkese armağan edelim bu ey güzel adayı.